0: waffe tuwonye omuliro okutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa
1: ekyamagero ekyokutaano bazadde ba Yesu baamuzuula ng'ayigiriza Maria nnyaffe ne kitaffe Yozefu baategeera obulumi obuli mu kubulwa omwana tubakwasa abazadde ababuliddwako abaana baabwe mu ngeri ezitali zimu basobole okubazuula mu nsi yaffe ne mu nsi endala abaana bangi babula awaka olw'okubonaabona abalala babuzibwa bubuzibwa ne basaddaakibwa mu kyamagero kino tusabire abazadde okwagala n'okulabirira obulungi abaana baabwe abafuzi b'ensi n'abakulu b'eddiini beegatte wamu mu lutalo olw'okumalawo okubuza abaana twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri olunyiriri olw'anamu omukaaga okutuuka ku lw'anamu omusanvu ne mu bbaluwa ey'Abakolosi omutwe ogw'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lw'abiri mu olumu